Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen yoksun.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo.

0: Basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Mehmet'te.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 9730.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle mani

0: Manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu arttıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema kapısını geçince petrol yanında. Telefon 302 48 58.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 103.5. Şu an.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Mehmet'te.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 9730.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: sigortanda artın var.
1: Aplus sigortayla artın var sigortanda.
2: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
3: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. 3 Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
3: safon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau. Muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi

0: Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi'nde.

0: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sigortanda artın var.
1: A-plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi sıla-i rahimle, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325
1: sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızla mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
3: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
4: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
3: Ahmet Bek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
5: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
6: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek

güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında. Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
3: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manol Tel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerli

değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin

0: geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema

0: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532-655-3648. Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480. 0505-656-2480.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu arttıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau. Muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

29 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Oğlum ben yatıyorum ya. Ne bu gülüntü kardeşim?
1: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navça

0: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevher At Kule City AVM'de.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.
2: A+ sigortayla artın var sigortanda.
3: Sarı, sarı, sarı, sarı.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu Haftanın Ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. 3 Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
3: aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
2: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Sarı, sarı, sarı.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum, Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon

telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema

0: Aragaz. Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri başlıyor.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

0: Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı, sarı, sarı.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi sıla-i rahimle, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. 3 Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
3: en Aziz hemşerim.

0: Bizim bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
5: Hedef alıp bursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilir özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Saatler bir asır geri alındı yarim. Bana uzak evlerin yeni dekore edilmiş pazar kahvaltıları, bir hafta sonu iki yalnızlığı. Yarim akıllı bir adamım, bilhassa uzak göl kenarlarında. Yüksek rakımlı bir adama yokuş sorulmaz, çıkmıyorsa iniyordur bu zalim. Bu kış gecesi masalı tesellisi yarim, dayalı döşeli bir yatışmanın kırık aynalı prensesi. Damakta kalmış bir aşkın ince dal gibi gölgesi, yaram kabuğundan bir muskadır gönlümün en dağlı feriyesi yârim.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyet ve riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi sıla-i rahimle, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri sona erdi. Tektörün ustası Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'dan itibaren Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlar.

0: Ayrıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı.
2: Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi. 245-56-56. En çok sen, Enzahom. Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532-655-3648.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Mehmet'te.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
2: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi

0: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel

daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz.

Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yerim. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için

İbrahim'le Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı

0: aşk benim, aşk benim, aşk benim.
1: Benim adım aşk.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.